Yük tüyük gamık ni çıkının nahtırcı mani KYUK mi. Bık yut mi 10 a.m. Dostali imi gavlugu 7 p.m. ataku mi. KYUK 6:40 a.m.